se afiansa ojwania fre obi na onusum frobi na yenyina yembom yendimpa ye.